Baş Kurdu Kurdistan'ı era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Gelen ezim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

Spastkım. Erê olê, sihet ama mesela çok hoş. Burası pır sıranı hoş insan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe ra.

kendi düşün. Gerekam geller. Bu kevne bir dozeda. Bu an dozada berledin. Zilan. Zilan.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredü kevo ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrin be çente.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gelsin, malem harap. Ey dil bela, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bela, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bela, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran ezim, malem harap. Ey dil bela, ve dil bela, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve ran ezim, malem harap.

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriyat ekirli, kes kuy soru deramın.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve estrani şuan ra.